yoktu bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata devam için yok bir zerre.

oldu çiçek. O çiçek sendin, dillendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin, dillendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

güle vuruldu bülbül. Göz gördü sevdi kömür. Benim ne günahım var? Yanar geçip yoruldum. Bulak görüp duruldum. Ben baktım sen vuruldun. Benim ne günahım var? Bu dünyada sevgi var.

da kismet var. Tapar öz yarını yar. Emem günahkar. Benim ne günahım var? Bu dünyada sevgi var. Seven ahtaran tapar. Benim ne günahım var? Senin ne günahın var? Bu dünyada sevgi var. Seven ahtaran tapar. Benim ne günahım var?

yok olacak. Menden bizde, bizde olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak. Menden bizde.

0: adım çıkıp yazın da.
1: Sen Allah'a çekmenler. Benim İzmir dediğim beşi hele bir benim mahkemeye vereceğim.
0: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap vereceğim. Ustaz, içine oturdu.
1: Ne?
0: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşavi, ahaha mı yaptı verirsen? Benim de bir atmasını ver, çalkım derim daha.
1: Haber, haber. Haber o. Bak işte be. Ancak ben bilemiyorum. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Atabey, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Güzelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
4: Hamamda.
0: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda.
0: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda.
0: Meseli ise düğün gelsin.

0: Şeyden korkuram, o gibi evde görmüş bir kızım, bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Eh, ağzı ne? Yüzümden kapıları kısırmış, açarım da yüzümden ama. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıknattıracağım. Bu ev evi, çok doyan bu yan elese dökeceğim. Çünkü arvat, elinden ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Vay haray! Vay boy mu? Boy mu gelin kaçtı!
0: Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bu arvaz şu, yok da kişidir. Meşedi, bir 40 manat ver, bu saat dedim lan bu ben, ne yapın özünü bırakacağım?
1: Niye?
0: Meşedi, 20 manat ver, bu saat dedim, oryente.
2: Meşedi bak, bir 10 manat ver, bu saat üstten dayı başına bir patron çağır.
0: Yok.
1: Ya, maşanı, bananı mı yapmaz?
0: Hadi rest olsun da bir yapmaz, bir yapmaz. Hüseyin, gidin gafiye düğün için bu arvadın kebirini benim çiçeğim.
3: Bak bir başka mesele. Ney ney? Bu olmazdı, bu olmazdı.

0: Çörem size tiki olsa yiyecek.
1: Malacı olsa yiyeceğim. Ha mı sana?
0: Hı hı. Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He ne olur. He? Sizi ne elete yarasın caniler. Hamını canısın.
2: Şamama. Aa Şamama. Şamama hey. Ne olur Südabe niye kışkırırsan. Sıra bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Böyle de şey olar, bir bak da. Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeleyin.
4: Kim götürür lan? Bir de elimi o vedreye vursam Allah bana ganim olsun.
5: Nerede sustu dodaklarda?
2: Ay babam bu vedre kimindir?
5: Yine

0: Hey, schon rein, Schatz.
1: Ada, kar çıkarar tabandan sonra gel bakar aşağı.
2: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kar çıkarları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kar çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamısın, vay

0: oldu. İsteğimiz yaz oldu.
1: Tuttu. Bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi. Bana bak. Sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışarım.
2: Başı yine kantora.
4: Ay kişi soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı laf ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat eşidirsin.
3: Gelersiz kantora danışarım.
1: Hep ehval.
5: Ekşi bu istedir adamın keyfin son çalma.
3: Kantora yanıma gelersin.
2: Kantora ne için paşa balay?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soy vay kişi.
3: Ya bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesi?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğruyum.
3: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danışarım.
6: Malını satmadın beni. Var. Gel gidin vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeylər getirdi Almanya'dan. Trafiyaya.
7: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
8: Şirreşirəm.
7: Çiftçileşir. Aha, o boydanı Churchill bundan giyir. Bu hele fikirleşir.
0: Görmedik biz güldü.
9: Niye sen? Biraz kömerçin ama.
10: Kömerçim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
10: İstirahate gelin. 3 yıl.
9: Ahır ki keşte la.
10: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
10: Teze kömerçim. Deli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
10: Başlayalım.
2: Başlayalım.
10: Ha, ver vedranı görüm.
2: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
8: İş ya, güz ya. Belinen derdi. Sen şerefe gidi. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
10: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştü. Sen kimsin?
2: Kömekçisi.
10: Kömekçisi? Sen ha!
2: Nana! Nana! Neşe manat?
1: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmayın, şuluk salmayın. Bir bin, bir bin.
2: Amin, orada ne saçılıyor?
1: Bir martebel başı salın. Şehrin adı Geneva, gözelin adı Geneviyeva. Fransız halkı şefedir. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Göz koynun altı dizi.
2: Margit! Margit! Kapatın!
0: Şehri. Yarı böldük dikimizi.
2: Orada tapıyoruz. Yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Bak bir daha çıkardı.
0: Gözledik.

yaşarım ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu ilim faizine yakışır. Üşüyorum, ihtiyacım.

0: Шымалнылар. Бурда 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gamimden. Gah tufan.